kaçıncı çalmışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

içine bir şey karışmaz. Teslim olunmadan sadık olunmaz. Her şey çok karıştı artık, ne olacak bilmiyorum. Elimde bir dal sigara, İstanbul'u izliyorum. Bu masa uğruna her şeyimi kaybettim. Elimdeki son kozumu senin için.

0: Ya Hüseyin, senin dükkan ne güzel olmuş. Malın kaliteli, fiyatların süper. Vallahi helal olsun sana. Dört dörtlük iş yapmışsın.
1: Ya sorma Çetin abi ya. Bunu bir de herkes bilse. Her saat on binlerce insana en kolay ve en etkili şekilde ulaşın. Frankfurt, Hanau, Offenbach, Darmstadt ve Friedberg bölgesinde Özlem Bitir size yardımcı oluyor. 0151 111 515 60
2: ya da reklamlarınız için metropolfm.de sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
4: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Avrupa Birliği çocuklar ve gençlerin sosyal medya kullanımına daha sıkı kurallar getirmeye hazırlanıyor. Gündemde yaş kontrolleri, sınırlı özelliklere sahip çocuk hesapları ve kullanım sürelerine yönelik kısıtlamalar var. Yeni düzenlemelerin temel amacı çocukları sosyal medyanın olumsuz etkilerinden daha iyi korumak. Federal Aile Bakanı Karim Priyen de bu yöndeki adımları destekliyor. Bakan, çocukların korunması için acil düzenlemeye ihtiyaç olduğunu ve Almanya'nın Avrupa Birliği kararlarını beklemeden harekete geçeceğini söylüyor.
2: Der Handlungsbedarf ist groß. Die Gefahr für unsere Kinder und Jugendlichen ist so gefährlich, dass wir eine Übergangslösung auf jeden Fall in den nächsten Wochen und Monaten auf den Weg bringen werden. Und wir werden im Oktober Eckpunkte für eine deutsche Übergangsgesetzgebung vorlegen. Und insofern werden wir handeln.
1: Aile Bakanı Priyen, sorumluluğun yalnızca ailelere bırakılmaması gerektiğini de vurguluyor. Sosyal medya platformlarının da çocukların güvenliği konusunda yükümlülük taşıması gerektiğini belirtiyor.
2: Aber das Wichtigste auch für die Eltern, die wichtigste Botschaft für die Eltern heute ist, die Verantwortung dafür liegt in erster Linie bei den Plattformen selber. Die müssen gewährleisten, dass es solche, den Zugang zu Inhalten, die nicht jugendgerecht sind, die nicht kindergerecht sind, eben nicht mehr geben wird.
1: Fakat yeni yaş sınırlarının uygulanmasındaki en önemli sorunlardan biri kullanıcıların yaşının nasıl güvenilir biçimde kontrol edileceği. Priyen bunun için teknik bir çözüm hazırlandığını söylüyor.
2: Es wird über eine App funktionieren. Dort gibt es technische Entwicklungen auf EU-Ebene, das ID-Wallet, mit dem das auch möglich sein wird. Es muss datensparsam sein, datenschutzkonform. Da sollen auch keine Daten ins Netz über diese Altersverifikation gelangen.
1: Kurallara uymayan şirketler için yaptırımlar da planlanıyor. Bakanlık platformların yeni düzenlemelerle işbirliği yapmasını bekliyor.
2: Die Strafen müssen so hart sein, dass das eben wirklich empfindlich wirkt. Wir müssen auch die Plattformen beteiligen an den zusätzlichen Gebühren für die Aufsicht. Und wir haben in den Vereinigten Staaten im Meta-Vergleich jetzt gesehen, dass es sehr wohl möglich ist, dass auch die Plattformen selber sich verpflichten, entsprechende Vorkehrungen zu treffen.
1: Federal Aile Bakanı Karen Priyen'e göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal medya şirketlerini ciddi cezalar bekleyebilir. Avrupa Birliği'nin çocuklar ve gençlere yönelik sosyal medya kurallarının ne zaman yürürlüğe gireceği henüz belli değil. Almanya ise bu süreyi beklemeden Ekim ayında geçici bir ulusal düzenlemeyi devreye sokmayı planlıyor. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya'da güvenlik yasaları sertleşiyor. Federal hükümetten 10 maddelik plan açıklandı. Berlin merkezi Christopher Street Day etkinliğine yönelik terör saldırısının ardından federal hükümet güvenlik yasalarını sıkılaştırmaya hazırlanıyor. Federal kabine İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ile Adalet Bakanı Stefanie Hubeş'in üzerinde uzlaştığı 10 maddelik önlem paketi açıklandı. Planın önemli başlıklarından biri bıçaklı saldırılar. Bıçak veya başka tehlikeli araçlarla gerçekleştirilen ve mağdurun hayatını tehlikeye atan ya da ağır sağlık sorunlarına yol açabilecek saldırıların gelecekte daha ağır suç kategorisinde değerlendirilmesi öngörülüyor. Bu tür vakalarda en az bir yıl hapis cezası gündemde.
1: Weiter werden wir den Angriff mit Messern hochstufen. Messerangriff wird zukünftig mit einem Jahr Mindestfreiheitsstrafe geahndet werden und zum Verbrechen hochgestuft.
0: Federal Adalet Bakanı Hubeş, amaçlarının aşırılık ve terörle daha etkili mücadele etmek olduğunu ifade ederken, gençlik ceza hukukunda da yeni düzenlemelerin gündemde olduğunu belirtiyor.
2: Unser gemeinsames Ziel ist es, Extremismus und Terrorismus zu bekämpfen. Und gemeinsam sind wir überzeugt, dass wir dabei Rechtsstaatlichkeit und Verhältnismäßigkeit wahren müssen. Jugendstrafrecht ist keine Kuscheljustiz, auch wenn manchmal in der Öffentlichkeit der Eindruck entsteht. Und trotzdem brauchen wir Anpassungen für verschiedene Fälle. Wir wollen einmal regeln, dass Gerichte die Heranwachsenden nach Jugendstrafrecht beurteilen wollen.
0: Adalet Bakanı Hubeş, İslamcı terör eylemlerine de değindi. Terör örgütlerinin propagandasının yayılması ve bu örgütler adına bağış toplanmasına ilişkin ceza hükümlerinin de genişletilmesi öngörülüyor.
2: İslamistischer Terrorismus bleibt die Gefahr für unser Zusammenleben. Die Terroristen lehnen all das ab, wofür unsere Gesellschaft steht. Achtung der Person, gleiche Freiheit für alle Menschen und auch gleiche Würde.
0: Değerli dinleyenler, Almanya'da güvenlik yasaları sertleşiyor. Federal İçişleri Bakanı Dobrindt, tehlikeli olarak değerlendirilen kişilerin elektronik ayak kelepçesi gibi yöntemlerle daha sıkı takip edilmesini savunuyor. Federal hükümet, Berlin'deki saldırının ardından benzer saldırıların önlenebilmesi için güvenlik makamlarının yetkilerini güçlendirmeyi hedefliyor. Yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
3: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Wirbel um diese Aussage.
2: Bei späteren Remigrations- und Abschiebungen.
3: Sachsen-Anhalts-AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund hat Rüstungsgüter mit einer Abschiebeoffensive in Verbindung gebracht.
1: Martialische Aufmärsche, Angriffe auf politische Gegner. Bilder, die vielerorts der Vergangenheit angehören, die extreme Rechte.
4: Genau diese Perspektivlosigkeit ist.
5: Değerli dinleyenler, Sachsen-Anhalt eyalet seçimlerini kazanan aşırı sağcı AfD'nin eyalet başbakan adayı Ulrich Siegmund, silah sanayi ürünlerini sınır dışı yani remigrasyon politikalarıyla ilişkilendiren sözleri nedeniyle Almanya çapında sert eleştirilerin hedefi oldu. Siegmund, Magdeburg Eyalet Meclisi'nde yapılan ilk grup toplantısının ardından bir gazetecinin İsrailli bir savunma şirketinin bölgeye yatırım planı ile ilgili sorusuna yanıt verdi. AfD'li siyasetçi Siegmund, silah üretimine genel olarak karşı olmadıklarını belirterek, ileride planladıkları remigrasyon ve sınır dışı etme hamlesinde bazı araçlara ve silahlara ihtiyaç duyulabileceğini ifade etti.
6: Position ist ganz klar, dass wir sagen, wir verteufeln nicht pauschal Produktion von Rüstungsgütern, weil wir bei späteren Remigrations- und Abschiebeoffensive natürlich auch entsprechende Hilfsmittel brauchen, natürlich auch im Sinne der inneren Sicherheit, der eigenen Stabilität und auch der Landesverteidigung. Das ist das bewusst, das fällt nicht vom Himmel. Es ist aber ein großer Unterschied, ob ich Rüstungsgüter in fremde Kriege schicke, auch noch auf unsere Kosten, und wir uns dadurch auch oder dadurch Gefahr laufen, uns an fremden Konflikten zu beteiligen.
5: Değerli dinleyenler, işte tam da bu açıklama Almanya genelinde çok büyük tepki uyandırdı. Aşırı sağcı AfD ileride planladığı remigrasyon sürecinde silah yardımıyla mı göçmenleri ülkeden gönderecek? SPD'nin Federal Parlamento Grup Yöneticisi Dirk Wiese, Siegmund'un sözlerine çok sert tepki gösterdi. Wiese, AfD'li siyasetçinin savaş silahları yardımıyla sınır dışı planlarını uygulamak istediğini savundu ve bunun kırmızı çizgilerin aşılması anlamına geldiğini ifade etti. Sol partili Federal Parlamento Grup Başkanı Pellmann açıklamaları demokrasi açısından son derece tehlikeli olarak nitelendirdi. Yeşiller Partili eş genel başkanı Felix Banacek ise Siegmund'un sözlerinin aşırı sağcı AfD'nin hedeflerine ulaşmak için hukuk devleti sınırlarını aşmaya ne kadar hazır olduğunu gösterdiğini ifade etti.
1: Wirbel um diese Aussage.
6: Bei späteren Remigrations- und Abschiebeoffensive.
3: Sachsen-Anhalts-AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund hat Rüstungsgüter mit einer Abschiebeoffensive in Verbindung gebracht.
1: Martialische Aufmärsche, Angriffe auf politische Gegner.
5: Değerli dinleyenler, Sachsen-Anhalt'taki aşırı sağcı AfD teşkilatı 2023 yılından bu yana Eyalet Anayasayı Koruma Dairesi tarafından kesin olarak rechtsextrem yani aşırı sağcı olarak sınıflandırılıyor. AfD bu sınıflandırmaya karşı dava açarken süreç devam ediyor. Yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: für künstliche Intelligenz ernennen.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM hava durumu.
2: Frankfurt ve Offenbach'ta hava güneşli, sıcaklık 14 derece. Gün boyunca Frankfurt'ta 11 ile 20, Offenbach'ta 12 ile 20 derece bekleniyor. Darmstadt'ta 16 derece, gün boyunca 11 ile 20 derece arası olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
3: Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere bugün ABD'ye gidecek. Erdoğan'ın 20-23 Eylül tarihleri arasında New York'ta bulunması ve 22 Eylül'de Genel Kurul'a hitap etmesi bekleniyor. Ziyaret kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve çeşitli ülke liderleriyle ikili görüşmeler yapılması planlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Husiler tarafından düzenlenen saldırılarla karşı karşıya olduğunu belirterek, Türkiye'nin gelişmeleri Mekke İttifakı kapsamında yakından takip ettiğini söyledi. Fidan, Suudi Arabistan'ın askeri ihtiyaçlarının özellikle bazı teknik alanlarda karşılanabileceğini ifade etti. Fidan ayrıca Mekke İttifakı'nın bölge ülkelerine açık olduğunu belirtti. Özgür Özel, Yalova'da süs bitkileri üreticileriyle buluştu. Üreticilerin kur ve KDV sorunlarına dikkat çeken Özel, tarımda uzun vadeli planlama gerektiğini söyledi. Yeni partinin seçim hedeflerini de açıklayan Özel, %50 artı 1 oyla iktidara, %60 artı 1 oyla cumhurbaşkanlığına ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Narin Güran'ın babası Arif Güran, kızının ölümüne ilişkin adalet talebiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı. Güran ailesinin avukatı Onur Akdağ, yürüyüşün Narin'in mezarı başındaki basın açıklamasının ardından başladığını duyurdu. Aile, dosyanın tüm yönleriyle yeniden ve tarafsız biçimde değerlendirilmesini talep ediyor. Değerli dinleyenler, Türkiye gündemiyle birlikte olduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Hanımlar, beyler, herkese kucak dolusu günaydınlar. Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Tüm dinleyicilerimize mutlu, mesut, bol dinlenmeli, dileyene bol eğlenceli bir pazar günü diliyorum. Bugün günlerden 20 Eylül, Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern için seçim günü. Oy kullanacak olan tüm dinleyicilerimize de buradan tekrardan hatırlatmış olalım ki oylarımızı gidip kullanalım. Nasılsınız efendim, görüşmeyeli? Umarım keyifler yerindedir. Ya Mert, daha 24 saat bile olmadı görüşeli diyorsunuz. Haklısınız. Beni soracak olursanız ben süperim. Saat 14'e kadar birlikte olacağız. Yine birbirinden güzel parçalar seçtim bizler için. Pop, rap, rock, türkü, her telden parçalar var listemde. Onun haricinde bugün masaya yatıracağımız çok özel bir konu var. Yakın zamanda yayınlanan bir dizi, Güneşin Doğduğu Yer. Bilmiyorum, bunu dinle izleyen dinleyicilerimiz var mı acaba? Eğer henüz izlemediyseniz hadi hemen bir kısaca bir bakıverin. Onu da günün ilerleyen saatlerinde masaya yatıracağız. O zaman şöyle güzel bir başlangıç yapalım mı? Burayı davet edelim mikrofona. Seni her gördüğüm...

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM, arabesk. Yakışır.

0: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
1: Ben poptan başkasını sevmiyorum abi ya. Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
2: Arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen indir. İndir ve dinle.
3: Yalın ve hepimizi duyduğu anda hüzünlendiren o şarkısı. Akşamüstü

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da bugün seçim heyecanı yaşanıyor. Mecklenburg-Vorpommern'de ve Berlin'de eyalet parlamentosu seçimi yapılıyor. Mecklenburg-Vorpommern'de yaklaşık 1,3 milyon seçmen oy kullanabilecek. Berlin'de ise yaklaşık 2,5 milyon seçmenin saat 18'e kadar oy kullanabilmesi mümkün. Bu seçimdeki yeniliklerden birisi de oy kullanma yaşının 16'ya indirilmiş olması. Yemen'deki Husi milisleri Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Kızıldeniz kıyısındaki petrol tesislerine yönelik saldırıları üstlendi. Suudi Arabistan saldırıları doğrularken hava savunmasının Riyad'a gönderilen bir füzeyi engellediğini açıkladı. Riyad'daki havalimanı yakınlarında patlamalar ve yoğun duman görülürken bir yakıt tankında yangın çıktığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın CNN, MS Now ve Politico gazetecilerinin Beyaz Saray'a girişini yasaklaması tepki çekti. Gazetecilerin basın kartları iptal edildi ve girişleri engellendi. Beyaz Saray Muhabirleri Derneği kararı anayasaya aykırı olarak nitelendirdi. CNN, MS Now ve Politico ise gazetecilik faaliyetlerini sürdüreceklerini ve hukuki haklarını savunacaklarını açıkladı. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Papara Park'taki karşılaşmada Muhammed Salah 4, 44 ve 80. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. Mısırlı Yıldız'ın performansı İngiltere başta olmak üzere Avrupa ve Mısır basında geniş yer buldu. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Maziye doğru bir yolculuk yapıyoruz ve bir Yeşilçam klasiği. Nesrin Sipahi'den Aşkın Kanunu radyolarımızda. Bu şarkı aslında 1969 yılında yayınlanan Sen İstedin filminden bir parça. Hatta o filmde Türkan Şoray ve Cüneyt Arkın'ın da oynadığı biliniyor. Nesrin Sipahi ile alakalı bir diğer ilginç bilgi ise 1974'te Fenerbahçe'nin kulüp marşını seslendiren ismin ta kendisi olması.

5, ben yanmam dedi. 10.42 oldu saatlerimiz. Megastarımız Tarkan ve Avrupa'daki ilk büyük çıkışlarından biri. Kır zincirlerini radyolarımızda

0: Ya Hüseyin, senin dükkan ne güzel olmuş. Malın kaliteli, fiyatların süper. Vallahi helal olsun sana. Dört dörtlük iş yapmışsın.
1: Ya sorma Çetin abi ya. Bunu bir de herkes bilse. Her saat on binlerce insana en kolay ve en etkili şekilde ulaşın. Frankfurt, Hanau, Offenbach, Darmstadt ve Friedberg bölgesinde Özlem Bitir size yardımcı oluyor. 0151 111 515 60
2: ya da reklamlarınız için metropolfm.de sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
4: Metropol FM.
5: Hakan Bektaş ve Bilal Hancı düeti Yaktın Beni ya da Bilal Hancı'nın deyimiyle Yaktın Beni radyolarımızda 10.48 oldu saatlerimiz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.
6: Ya

Emre Fel ve ikinci albümü Eyvahlar Olsun'dan bir parça. Henüz 10 yaşında radyolarımızda. Anadolu kökenli ve halk müziğinden beslenen bir tarzı var Emre Fel'in.

10.56 oldu saatlerimiz. Irmak Arıcı ve Olmaz Olmaz Bu İş Olamaz radyolarımızda Irmak Akıcı'nın müzik kariyerinden önce bambaşka bir hayatı vardı. Kendisi veteriner hekim. Büyükbaş hayvanları tedavi ederken Mustafa Ceceli ile birlikte söylediği mühür düetiyle büyük bir ses getirmişti.

0: Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere bugün ABD'ye gidecek. Erdoğan'ın 20-23 Eylül tarihleri arasında New York'ta bulunması ve 22 Eylül'de Genel Kurul'a hitap etmesi bekleniyor. Ziyaret kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve çeşitli ülke liderleriyle ikili görüşmeler yapılması planlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Husiler tarafından düzenlenen saldırılarla karşı karşıya olduğunu belirterek, Türkiye'nin gelişmeleri Mekke İttifakı kapsamında yakından takip ettiğini söyledi. Fidan, Suudi Arabistan'ın askeri ihtiyaçlarının özellikle bazı teknik alanlarda karşılanabileceğini ifade etti. Fidan ayrıca Mekke İttifakı'nın bölge ülkelerine açık olduğunu belirtti. Özgür Özel, Yalova'da süs bitkileri üreticileriyle buluştu. Üreticilerin kur ve KDV sorunlarına dikkat çeken Özel, tarımda uzun vadeli planlama gerektiğini söyledi. Yeni partinin seçim hedeflerini de açıklayan Özel, %50 artı 1 oyla iktidara, %60 artı 1 oyla cumhurbaşkanlığına ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Narin Güran'ın babası Arif Güran, kızının ölümüne ilişkin adalet talebiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı. Güran ailesinin avukatı Onur Akdağ, yürüyüşün Narin'in mezarı başındaki basın açıklamasının ardından başladığını duyurdu. Aile, dosyanın tüm yönleriyle yeniden ve tarafsız biçimde değerlendirilmesini talep ediyor. Değerli dinleyenler, Türkiye gündemiyle birlikte olduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Burak Bulut ve bu yıl yayınlanan teklisi Diva radyolarımızda arabesk kökenli, güçlü ve dramatik sesini bu şarkıda da net bir biçimde kullanmış. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

Hanımlar beyler, Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 11.11 oldu. Şu an şu saatte biri sizi düşünüyor. Bir pazar gününde daha birlikteyiz. Nasılsınız? Pazar kahvaltıları yapıldı mı? Kendimize gelebildik mi? Pazar kahvaltısı demişken, bir pazar kahvaltısının olmazsa olmazı nedir sizce diye bir soru sorayım. Çünkü bence pazar kahvaltısının olmazsa olmazı şöyle çıtır gevrek bir simit. Oy, olsa da yesem diyordum ama sonra önüme bambaşka bir simit çıktı. Ordu'da yeni bir simit yapılmaya başlanmış. Bilmiyorum, bu simidi daha önce yaz tatilinde Türkiye Ordu'ya gidip de deneyen biri var mı? Hazırsanız yeni simit çeşidimizi söylüyorum. Ordu'da hamsili simit yapılmaya başlamış. Kahvaltıda şöyle hamsili bir simit. Oy oy oy oy oy. Yani eğer martı değilsem çok ilgimi çekmez ama Karadeniz bölgesinde yaşayan martılarımız, müjde, artık hamsili simit var.

0: Her biletle eğitimi destekle. Suntat sponsorluğunda 2 Ekim'de Mannheim Rosengarten'da gerçekleşecek bu özel gecede canlı konser ve Anadolu Ateşi dans gösterisi sizlerle buluşuyor. Satın alınan her bilet öğrencilerin eğitim burslarına katkı sağlıyor. Biletler Eventim internet adresinde.
1: Ya Hüseyin, senin dükkan ne güzel olmuş. Malın kaliteli, fiyatların süper. Vallahi helal olsun sana. Dört dörtlük iş yapmışsın.
2: Ya sorma Çetin abi ya. Bunu bir de herkes bilse. Her saat on binlerce insana en kolay ve en etkili şekilde ulaşın. Frankfurt, Hanau, Offenbach, Darmstadt ve Friedberg bölgesinde Özlem Bitir size yardımcı oluyor. 0151 111 515 60
3: ya da reklamlarınız için metropolfm.de sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
4: Metropol FM.
5: Mebrure ve zatı şahanesi, yüzünü hiç göstermeyen, kimliğini saklayan bir sanatçımız, yapay zeka mı diye sorulan sorulara asla değilim diyor. Gerçek bir insan sesi, sadece gizemini koruyup dinleyicisiyle müziğini baş başa bırakıyor.

Ajda Pekkan uykusuz her gece dedi. Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki işbirliği Cevapsız Çınlama radyolarımızda. İkisinin ilk buluşmasıydı bu şarkı. Sonrasında Aleyna Tilki kendi solo kariyerine yöneldi. Emrah Karaduman ise prodüktör kimliğiyle öne çıktı. İkisi de bugün Türk pop sahnesinin tanınmış isimleri arasında. Ama her şey ve her şey bu ortak şarkıyla başlamıştı.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da bugün seçim heyecanı yaşanıyor. Mecklenburg-Vorpommern'de ve Berlin'de eyalet parlamentosu seçimi yapılıyor. Mecklenburg-Vorpommern'de yaklaşık 1,3 milyon seçmen oy kullanabilecek. Berlin'de ise yaklaşık 2,5 milyon seçmenin saat 18'e kadar oy kullanabilmesi mümkün. Bu seçimdeki yeniliklerden birisi de oy kullanma yaşının 16'ya indirilmiş olması. Yemen'deki Husi milisleri Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Kızıldeniz kıyısındaki petrol tesislerine yönelik saldırıları üstlendi. Suudi Arabistan saldırıları doğrularken hava savunmasının Riyad'a gönderilen bir füzeyi engellediğini açıkladı. Riyad'daki havalimanı yakınlarında patlamalar ve yoğun duman görülürken bir yakıt tankında yangın çıktığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın CNN, MS Now ve Politico gazetecilerinin Beyaz Saray'a girişini yasaklaması tepki çekti. Gazetecilerin basın kartları iptal edildi ve girişleri engellendi. Beyaz Saray Muhabirleri Derneği kararı anayasaya aykırı olarak nitelendirdi. CNN, MS Now ve Politico ise gazetecilik faaliyetlerini sürdüreceklerini ve hukuki haklarını savunacaklarını açıkladı. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Papara Park'taki karşılaşmada Muhammed Salah 4, 44 ve 80. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. Mısırlı Yıldız'ın performansı İngiltere başta olmak üzere Avrupa ve Mısır basında geniş yer buldu. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
2: Tam taşçı ve gidişat radyolarımızda konservatuvar kökenli bir isim Tam Taşçı, korodan opera eğitimine uzanan bu ciddi altyapı birden fazla kez kazandığı yılın en iyi pop erkek sanatçısının ödülünde temelini oluşturuyor aynı zamanda.
3: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

Sakiler ve Aşığın Kaderi radyolarımızdaydı. Bahar Kolçak Alladı Pulladı'yla radyolarımıza konuk oluyor. Bu aslında 90'ların sevilen bir parçasının yeniden yorumu. Söz ve müzik Eda ve Metin Özülki'ye ait Bahar Kolçak yorumuyla radyolarımızda. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

Manifest ve ortalığı kasıp kavuran Yaşanacaksa radyolarımızdaydı. Türkçe pop'un en dobra ismi Demet Akalın ve Bir Şey Mi?

Alişan ve Kadere Bak. 19 Haziran 2026'da yayınlandı bu şarkı. Bu tarih niye önemli? Çünkü Alişan'ın kendisine doğum günü hediyesiydi.

Maziye bir yolculuk yapıyoruz ve Neşe Karaböcek damarımda kanımsınla radyolarımızda. 90'ların başından bir arabesk klasiği aradan geçen onca yıla rağmen hala sevinerek dinlenen şarkılardan biri.

12.34 oldu saatlerimiz. Çağla ve Saz mı Caz mı radyolarımızda. Bu parça aslında bir Gülçen klasiği. 1996 yılında yayınladı. Çağla ise 2018'de yeniden yorumlayarak yeni bir kitleye ulaştırdı bunu. Bir 90'lar hitinin genç bir sesle yeniden hayat bulması adeta.

Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış duvarken, uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nereye gitsem çaresi yok, nereye gitsem çaresi yok.

Adamın biri vurulmuş sokakta, cebinde adresim bulunmuş. Başım belada, tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden

0: Nere gitsem çaresi yok. Nere gitsem çaresi yok. Nere gitsem çaresi yok. Yanmışım.
1: Mehmet Erdem ve Başım Belada radyolarımızdaydı. Doğukan Manço ve Tuğba Yurt düeti Sakin Ol radyolarımızda. 12.42 oldu saatlerimiz. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

Maziye doğru bir yolculuk yapıyoruz. Tam 27 sene öncesine gidiyoruz. Ebru Gündeş ve Çingenem radyolarımızda olacak. 1999 yılında Dön Ne Olur albümünden bir parça. Ebru Gündeş'in kariyeri incelendiğinde dikkat çeken bir şey var. Aradan geçen onca yıla rağmen hem eski hem yeni işleri aynı anda dinleniyor.

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Bir Ebru Yaşar ve Gülden düeti. Nasıl uyuyorsun radyolarımızda? Ağustos 2026'da yayınlandı bu parça. Fakat aslında 2017'deki bir Ebru Yaşar hitinin 9 yıl sonraki yeniden yorumu

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: Değerli dinleyenler, Frankfurt'un Eckenheim semtinde bir çekici firmasının iki çalışanına bir otomobili yükledikleri sırada ateş açıldı. Polis saldırının bir grup genç tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Çalışanlar olay yerinden kaçarken yara almadı. Polis saldırganları arıyor. Kuzey Hessen'daki Edermünde'de sürücü kabini bulunmayan otonom bir kamyon geceleri Lidl deposu ile market arasında yük taşıyor. Yaklaşık 500 metrelik güzergahta saatte 15 ile 25 kilometre hızla ilerleyen araç, Almanya'da bu tür bir kamyon için verilen ilk resmi izin kapsamında test ediliyor. Şimdilik bir çalışan aracı uzaktan takip ediyor. Eintracht Frankfurt, Freiburg ile 2-2 berabere kaldı. Ebnu Talip ve Burkhard'ın golleriyle iki kez öne geçen Frankfurt, savunmadaki hatalar nedeniyle üstünlüğünü koruyamadı. Karşılaşmada takımın hücumdaki gücüne rağmen savunmada istikrar sorunlarının devam ettiği görüldü. Değerli dinleyenler, Hessen gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Her biletle eğitimi destekle. Suntat sponsorluğunda 2 Ekim'de Mannheim Rosengarten'da gerçekleşecek bu özel gecede canlı konser ve Anadolu Ateşi dans gösterisi sizlerle buluşuyor. Satın alınan her bilet öğrencilerin eğitim burslarına katkı sağlıyor. Biletler Eventim internet adresinde.
1: Ya Hüseyin, senin dükkan ne güzel olmuş. Malın kaliteli, fiyatların süper. Vallahi helal olsun sana. Dört dörtlük iş yapmışsın.
2: Ya sorma Çetin abi ya. Bunu bir de herkes bilse. Her saat on binlerce insana en kolay ve en etkili şekilde ulaşın. Frankfurt, Hanau, Offenbach, Darmstadt ve Friedberg bölgesinde Özlem Bitir size yardımcı oluyor. 0151 111 515 60
3: ya da reklamlarınız için metropolfm.de sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
4: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
5: Metropol FM.
6: Faruk Sabancı ve Sena Şener işbirliği Gurbet radyolarımızda ilk olarak 1972 yılında Özdemir Erdoğan tarafından yayınlanan bu zamansız klasiğin söz ve müziği de tamamen kendisine ait. Şarkı özellikle 70 ve 80'li yıllarda Avrupa'ya giden Türk işçilerin hissettiği hasret ve özlemin simgelerinden biri haline geldi.

0: Aman.
1: Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir sen de indir. 7/24 arabesk.
2: Sanki gibi
1: 7/24 rock.
2: Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma.
1: Ne ararsan var, hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir, hemen hemen indir, indir ve dinle. Metropol FM, senin app'in.

Tam taşlı gidişatla radyolarımızdaydı. 13.32 oldu saatlerimiz. Metropol FM'deyiz. Hande Yener ve 2014 yılında yayınladığı Naber radyolarımızda dans müziğine ağırlık verdiği dönemin bir örneği. O yılların elektronik pop çizgisinde net biçimde yansıtan bir parça.

Sezen Aksu ve Rakkas 1995 yılında yayınlandı. Halk müziğiyle popu harmanlayan dönüm noktası bir albüm.

Umurdoma uyku yok dedi Gökhan Özen ve yıllar geçse de eskimeyen bize aşk lazım şarkısı radyolarımızda.

Melis Kar. Yatıya dedi. Saatlerimiz 13.52. Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Türkçe rap'in tarzını değiştiren, bambaşka bir pencere açan Blok 3 ve Kayıp Kalp şarkısı radyolarımıza. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

Türk popunun en güçlü seslerinden biri Nilüfer ve Kim Arar radyolarımızda 13.50'ye doldu saatlerimiz. Mikrofonda ben Mert, bana ayrılan sürenin ne yazık ki sonuna geldim. Birazdan Alize Rüzgarları stüdyoda esmeye başlayacak. O zamana kadar kendinize iyi bakın, metropolde kalın.

Yani Türk müziğinin büyük isimleri, güçlü isimleri bu saatte bizimle olacak. Tarkan'dan çalacağım şarkının da çok özel bir hikayesi var. Bu şarkının sözlerini Türkiye'nin ünlü söz yazarı Aysel Gürel yazmış. Ama şarkıyı sözleri yazdığı o kağıt parçasını Aysel Gürel'in vefatından sonra bulmuşlar. Birazdan size bu hikayeyi daha detaylı anlatacağım. Feridun Düzağaç var bu saatte. Onun duygulu sesinden Düşler Sokağı'nı dinleyeceğiz. Sıla olacak, Demet Akalın bizimle olacak. Gençler tarafında da Mebrure ve Burak Bulut'u dinleyeceğiz. Yani anlayacağınız bu saati hem nostaljik hem yeniliklerle dolu dolu zevkli geçireceğiz. Şimdi başlangıç şarkımız Kayahan'dan geliyor. Kayahan'ı ben çok seviyorum çünkü hem şarkılarını kendi yazan, kendi besteleyen, çok işine düşkün bir sanatçı ve bir nesli de onun şarkılarıyla büyüttük. 2015 yılında Kayahan'ı maalesef kaybettik ama bize öyle güzel şarkılar bıraktı ki sanki aramızdan hiç ayrılmamış gibi, ayrılmayacak gibi bir isim. Onun en romantik şarkılarından biriyle başlıyoruz. Kayahan'dan Mor Menekşe.

Kayahan'dan Mor Menekşe parçasını dinledik. Beni çok iyi hissettiren bir şarkı bu. Şimdi yine Alize Rüzgarı'yla 70'lere gidiyoruz. Eskilerden bir şarkı çalacağız. Bu şarkı 1977 yılından Ajda Pekkan'ın bir şarkısı. Ve şöyle bir hikayesi var şarkının. İlk önce 1970 yılında Ajda Pekkan bu melodiyi duyuyor. Şarkının melodisini ve Fransızca söylüyor bu şarkıyı. Sonra 1977 yılında Fikret Şeneş isimli o zamanların ünlü müzik yazarlarından biri bu melodiyi alıp Türkçe sözler yazıyor ve tekrar Ajda'ya götürüyor şarkıyı. Diyor ki bunu bir de Türkçe söyle diye. Ve ondan sonra Ajda Pekkan bunu yayınladığında çok beğeniliyor Türkiye'de. Bu şarkının sözlerine dikkat ederseniz de hem aşkı anlatıyor ama hem de aşka bir sitem ediyor, bir öfkeyle anlatıyor aşkı. Yani o Ajda Pekkan'ın dimdik, ağırbaşlı duruşuna çok yakışan bir şarkı. Ajda Pekkan'dan Baksana Talihe.

Ajda Pekkan'dan Baksana Talihe şarkısını dinledik. Beni çok etkileyen çok güzel bir şarkı bu. Ajda Pekkan'ın favori şarkılarımdan biri, yaptığı en güzel şarkılardan biri bence. Şimdi yine eskilerden bir şarkıyla devam ediyoruz ama yeni versiyonuyla. Bu aslında Erkin Koray'ın şarkısı. 1965 yılında yaptığı bir şarkı. Buray bu sene bu şarkıyı alıp yeniden söylüyor ve içine kendinden de bir klarnet solosu ekliyor. O Erkin Koray'ın o eski sesiyle Buray'ın yeni yorumu ve klarnet solosu birleşince şarkı yine çok güzel, çok orijinal bir halde oluyor. Buray'dan Seni Her Gördüğümde.

Bora Duran'dan Sana Doğru şarkısını dinledik. Bu şarkı 2018 çıkışlı ve 2018 yazının en çok dinlenen şarkılarından biriydi. Şimdi de megastarımız Tarkan'la devam ediyoruz. Tarkan'ın bu şarkısının arkasında çok güzel, çok duygulu bir hikaye var. Türkiye'nin ünlü söz yazarı Aysel Gürel vefat ettikten sonra evinde bir kağıt parçası bulunuyor ve kağıt parçasının içinde de bu şarkının sözleri var. Yazmış Aysel Gürel bu şarkıyı ve öyle kalmış. Sonra bu sözler bir şekilde Tarkan'a ulaşıyor ve Tarkan bu sözlere bir şarkı yapıyor. Hem Aysel Gürel'i çok sevdiği, anmak istediği için hem de gerçekten şarkının sözlerini çok beğendiği için. Bize bu hikayeyi anlatan da Aysel Gürel'in kızı Müjde Ar. Sonra Tarkan Müjde Ar'ı arıyor, diyor ki ben senin annenin şarkı sözlerini besteledim, onları söyledim. Bunu paylaşabilir miyim? Böylece Müjde Ar'dan izin almış oluyor Tarkan ve bu şarkı ortaya çıkıyor. Bunu bildikten sonra bence bu şarkı insanı bir başka etkiliyor. Tarkan'ın 2010 yılında çıkardığı efsane albüm Adımı Kalbine Yaz'dan Sevda'nın Son Vuruşu.

Tarkan'dan Sevda'nın son vuruşunu dinledik. Şimdi de günümüze dönüp 2026 yılından bir şarkı çalacağım size. Bu şarkı benim 2026 içinde çıkmış şarkılar arasında herhalde en sevdiğim, en eğlenceli bulduğum şarkı. İsmini İtalyanca'da tanrıça anlamına gelen diva kelimesinden alan Burak Bulut'tan Diva.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: Değerli dinleyenler, Frankfurt'un Eckenheim semtinde bir çekici firmasının iki çalışanına bir otomobili yükledikleri sırada ateş açıldı. Polis saldırının bir grup genç tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Çalışanlar olay yerinden kaçarken yara almadı. Polis saldırganları arıyor. Kuzey Hessen'daki Edermünde'de sürücü kabini bulunmayan otonom bir kamyon geceleri Lidl deposu ile market arasında yük taşıyor. Yaklaşık 500 metrelik güzergahta saatte 15 ile 25 kilometre hızla ilerleyen araç, Almanya'da bu tür bir kamyon için verilen ilk resmi izin kapsamında test ediliyor. Şimdilik bir çalışan aracı uzaktan takip ediyor. Eintracht Frankfurt, Freiburg ile 2-2 berabere kaldı. Ebnu Talip ve Burkhard'ın golleriyle iki kez öne geçen Frankfurt, savunmadaki hatalar nedeniyle üstünlüğünü koruyamadı. Karşılaşmada takımın hücumdaki gücüne rağmen savunmada istikrar sorunlarının devam ettiği görüldü. Değerli dinleyenler, Hessen gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

İrem Derici'den Aşkımız Olay Olacak şarkısını dinledik. Şimdi de bir başka kadın sanatçımızla devam ediyoruz. Demet Akalın'dan bir şarkı çalacağım. Bu şarkıyı Demet Akalın bu yaz yayınladı. Ve her zamanki gibi harika, güçlü sesiyle yine çok güzel bir ayrılık şarkısı yaptı Demet Akalın. Demet Akalın ayrılık konusunda en iyi şarkı yapan sanatçılarımızdan biri bence. Ben çok beğeniyorum. Hem sözlerini hem enerjisini, melodisini çok güzel buluyorum Demet Akalın'ın. Bu yüzden de bu benim için bu yazın en güzel şarkılarından biri oldu. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Demet Akalın'dan Bir Şey Mi Dedin?

Hanımlar beyler, Metropol FM'desiniz. Alize Rüzgar'ı programını dinliyorsunuz. Şimdi yine bu yılın en iyi şarkılarından biriyle devam ediyoruz. Bu şarkı bir düet. Bengü ve Ümit Sayın'dan geliyor. Ümit Sayın hem kendi şarkıları hem de Türkiye'nin büyük isimleri için yaptığı şarkılarla, mesela Sezen Aksu, Tarkan gibi isimler için hazırladığı şarkılarla Türkiye popunun unutulmaz isimlerinden biri. Ve bu şarkıda da Bengü ile bir araya gelince ikisi bir ortaya harika bir şarkı çıkarmışlar. Biraz romantik, biraz böyle hüzünlü mü, nasıl denir? Hem sitemkar hem hüzünlü, biraz buruk ama çok da güzel bir şarkı. Bengü ve Ümit Sayın'dan Ya Sen Gidip De.

Hakan Bektaş ve Bilal Hancı'dan Yaktın Beni düetini dinledik. Bu düet de Temmuz ayında çıktı bu yılın ve yine çok hızlı bu yılın en çok dinlenen ve beğenilen şarkıları arasına girdi. Şimdi de yine bu yıldan başka bir şarkıyla devam ediyoruz. Zeynep Bastık'tan geliyor bu şarkı. Biraz Zeynep Bastık'tan bahsetmek istiyorum çünkü Zeynep Bastık 10 parmağında 10 marifet bir sanatçı. Kariyerine gençliğinde Anadolu Ateşi ekibinde bir dansçı olarak başlamış Zeynep Bastık ve bunu yaparken aynı zamanda oyunculuk yapmaya başlamış. Sonra da bir de şarkı çıkarmaya başladı. Yani gerçekten her alanda sanatın, bir şey üretmenin her alanında bir şeyler yapan bir sanatçı. Bu şarkısının da ilginç yanı sadece kadınlardan oluşan bir grupla yapmış şarkıyı. Yani şarkının producerından, arka sesinden, her şeyine, bestecisi, herkesi kadın bir şarkının ve kadınlar bir araya gelince ne kadar güzel şeyler yapabiliyorlar. İşte bir örneği Zeynep Bastık'tan Misafir.

Feridun Düz Ağaç'la devam ediyoruz. Şimdi Feridun Düz Ağaç'tan çalacağım bu şarkının hikayesi benim çok hoşuma gidiyor. Beni böyle güldüren bir hikaye. Bu şarkı aslında 1995 yılında Ezgi'nin günlüğü tarafından yapılmış. Feridun Düz Ağaç da 2003 yılında bu şarkıyı alıp kendi albümünde tekrar yayınlamış. Ve sonra bir röportajında demişler ki neden bu şarkıyı yayınlamayı seçtin? Feridun Düz Ağaç da şöyle bir açıklama yapmış. Demiş ki bundan sonra kıskandığım parçaları hep kendi albümüme koyacağım. Yani bu şarkıyı Feridun Düz Ağaç hem beğenmiş hem kıskanmış. Böyle de bir şaka yapmış üzerine. Ve dinleyince de anlıyorum ben neden kıskandığını. Çünkü çok güzel bir şarkı, çok özel bir şarkı. Feridun Düz Ağaç'tan Düşler Sokağı.

Mebrure'den Zat-ı Şahanesini dinledik. Yine bu yılın en güzel, en beğenilen şarkılarından biriydi. Ve bu şarkıyı ne zaman anons etsem bunu söylüyorum. Zat-ı Şahanesi demek harika insan demekmiş. Ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde padişahlardan bahsedilirken onlar için Zat-ı Şahanesi denirmiş. Çünkü padişahların topluma örnek olan o harika insan olduğunu düşünüyormuş halk. Bu bence çok ilginç bir şey ve Mebrure de bu şarkıda Zat-ı Şahanesi diye aşık olduğu kişiden bahsediyor. Çok güzel bir bakış açısı getiriyor diye düşünüyorum bu söze. Şimdi de bu saatin son şarkısı olarak yine 2026 yılından yepyeni bir şarkı çalacağım. Bu Mustafa Sandal'dan geliyor. Mustafa Sandal günümüzde artık pop müziğin en efsane, en usta isimlerinden biri. Ve geçen ay çıkardığı bu şarkıyla bize bir daha neden ne kadar iyi bir sanatçı olduğunu hatırlattı. Mustafa Sandal'dan Geliversen.

0: Finansal değerler gündeme gelse de bu rakamların resmi olarak doğrulanmadığı bildirildi. Değerli dinleyenler, Türkiye gündemiyle birlikte olduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Hanımlar beyler, Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi çok güzel, çok harika bir şarkı geliyor. Benim en sevdiğim şarkılardan biri bu. Bu şarkının orijinali Erkin Koray'dan. Altın Gün grubu bunu Erkin Koray'dan alıp kendi tarzlarında yeniden yorumluyorlar ve ortaya harika bir şarkı çıkıyor. Biz de ne diyelim? Hey gidi koca dünya diyoruz. Altın Gün'den Koca Dünya.

Altın Gün'den Goca Dünya şarkısını dinledik ve şimdi Blok 3 ile devam ediyoruz. Blok 3 bu hafta çok büyük bir başarıya imza attı. Çünkü bu hafta Türkiye'nin yaz boyunca en çok dinlenen şarkıları yayınlandı bir liste olarak. Ve listede ilk 10 şarkının 4 tanesi Blok 3'ten. Çok büyük bir başarı ya. İlk 10'un 4'ünü yapmış olmak harika bir şey kariyeri için Blok 3'ün. Bu çalacağım şarkı da onlardan biri. Türkiye'de bu yaz dinlenen, en çok dinlenen dördüncü şarkı olmuş. Blok 3'ün geçen ay çıkardığı Kayıp Persona albümünden bir şarkı ve Blok 3'e göre bu Kayıp Persona albümü şöhretin, ünün arkasında yatan gerçek karakterini anlatıyormuş. Diyor ki bu albüm benim için bir iç hesaplaşması, kendi kendime yaptığım bir hesaplaşma diyor. Ve dediği gibi de gerçekten çok dürüst, içten sözleri var tüm şarkıların bu albümde. Ben çok beğendim bu albümü de, şimdi çalacağım bu şarkıyı da. Blok 3'ten Kayıp Kalp.

Metropol FM'desiniz, Alize Rüzgar'ı programını dinliyorsunuz. Şimdi yine bu yazın en çok dinlenen 10 şarkı listesinden bir şarkıyla devam edeceğiz. Bu sefer listenin 7. sırasındaki şarkı Hadise'den geliyor. Bu şarkıyı Hadise bu yaz çıkardı yeni albümünden. Albümün ismi H, yani Hadise'nin baş harfi. Böyle az ve öz bir albüm yaptı Hadise. Bence yıllar geçse de sesini, enerjisini hiç kaybetmeyen sanatçılarımızdan biri Hadise. Hatta tam aksine daha da güzelleşiyor yıllar geçtikçe. Ben hem kendisini hem şarkılarını çok beğeniyorum. Hadise'nin yeni albümünden Ara Beni.

Türkiye'nin son zamanlarda en çok konuşulan, en çok gündemde olan gruplarından Manifest'le devam ediyoruz. Ve Manifest'ten şu an çalacağım bu şarkının çok daha güzel, ilginç, nostaljik bir hikayesi var. Çok güzel bir detay var yani. Bu şarkının nakaratını aslında 1995 yılından biliyoruz. Yonca Evcimik'in kurduğu Çıtır Kızlar adlı kız grubunun yaptığı bir nakaratmış bu. Sonra Manifest kızları 30 yıl önce söylenmiş bu nakaratı alıyorlar, üzerine kendi sözlerini yazıyorlar ve böylece günümüzden bir kız grubu 90'lardan eskilerden bir başka kız grubuna selam yollamış oluyor. Ortaya da çok tatlı güzel bir şarkı çıkıyor. Manifest'ten Yaşanacaksa.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: Değerli dinleyenler, Frankfurt'un Eckenheim semtinde bir çekici firmasının iki çalışanına bir otomobili yükledikleri sırada ateş açıldı. Polis saldırının bir grup genç tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Çalışanlar olay yerinden kaçarken yara almadı. Polis saldırganları arıyor. Kuzey Hessen'daki Edermünde'de sürücü kabini bulunmayan otonom bir kamyon geceleri Lidl deposu ile market arasında yük taşıyor. Yaklaşık 500 metrelik güzergahta saatte 15 ile 25 kilometre hızla ilerleyen araç, Almanya'da bu tür bir kamyon için verilen ilk resmi izin kapsamında test ediliyor. Şimdilik bir çalışan aracı uzaktan takip ediyor. Eintracht Frankfurt, Freiburg ile 2-2 berabere kaldı. Ebnu Talip ve Burkhard'ın golleriyle iki kez öne geçen Frankfurt, savunmadaki hatalar nedeniyle üstünlüğünü koruyamadı. Karşılaşmada takımın hücumdaki gücüne rağmen savunmada istikrar sorunlarının devam ettiği görüldü. Değerli dinleyenler, Hessen gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Sevgili dinleyiciler, Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi biraz seçimleri konuşalım. Bugün özel bir gün. Berlin'de eyalet meclisi ve 12 ilçe için ilçe meclisi seçimleri yapılıyor. Ve tüm adayları dinlediğimizde benim ilk dikkatimi çeken şey şu oldu bu seçimle alakalı. Tüm adayların bahsettiği, en çok üzerine konuştuğu konu Berlin'de kiralar ve konut meselesi. Şimdi neden bu kadar önemli bu kira konusu? Biraz onu konuşalım. Ben de biraz kendi deneyimimden bahsetmek istiyorum. Berlin'deki tüm hanelerin yaklaşık %85'i kiracıymış. Yani Berlin'de kendi evini sahip olan, kendi evinde oturan insan sayısı diğer şehirlere göre çok daha az. Sürekli bir değişim var. İnsanlar evden eve taşınıyor. Bu Almanya'nın genelinden çok daha farklı bir tablo Berlin için diyorlar. Ve bir araştırma yapılmış, şu ortaya çıkmış. 2014 yılından bugüne kadar geçirdiğimiz 12 yılda kiralar tam olarak iki katına çıkmış. Çok hızlı bir kira artışı olduğu düşünülüyor Berlin'de. Ve bence de öyle, ben de bunu yaşadım kendi adıma. Çünkü Berlin'e taşındığımdan beri çok fazla ev değiştirdim. Neredeyse her yıl yeni bir eve geçtim ve kiralar gözlerimin önünde öyle bir artıyor ki. 100 artıyor, bir dahaki yıl üzerine bir 100 daha ekleniyor, bir dahaki yıl bir 100 daha ekleniyor ve öyle bir noktaya geldi ki bence kiralar, artık yeni bir eve taşınmaya korkuyorum, çekiniyorum çünkü uygun bir ev bulabileceğimi hiç düşünmüyorum. Böyle bir sorun var Berlin'de, yani bu göç alan büyük şehirlerde de olan bir durum. İstanbul'da da böyle bir durum var. Ev kiraları artıyor çünkü çok fazla göç alınıyor ve yeterli ev yok. Ve bu konuda sizin düşüncelerinizi de çok merak ediyorum. WhatsApp hattımızı önüme açtım. İster Berlinli, ister de Almanya'nın diğer yerlerinde yaşayan dinleyicilerime soruyorum. Bu kira ve konut meselesi sizler için önemli mi? Bir yere ayrılmayın. Hem seçimler konusunda hem de kira ve konut konusunda konuşmalarımız devam edecek.

0: Her biletle eğitimi destekle. Suntat sponsorluğunda 2 Ekim'de Mannheim Rosengarten'da gerçekleşecek bu özel gecede canlı konser ve Anadolu Ateşi dans gösterisi sizlerle buluşuyor. Satın alınan her bilet öğrencilerin eğitim burslarına katkı sağlıyor. Biletler Eventim internet adresinde.
1: Metropol FM.

0: rahatsız ettiysek pardon.
1: Tuğba Özerk'ten Patron şarkısını dinledik. Çok güzel, iyi yazılmış bir şarkı bu. Ve şimdi de yine bir başka kadın sanatçımızla Sertab Erener'le devam ediyoruz. Bu çalacağım şarkı bence Sertab Erener'in en romantik, en tatlı şarkılarından biri. Bu şarkı da şöyle yapıyor Sertab Erener. Sevdiği bir insan var. O insanın her halini tek tek sayıyor, diyor böyle böyle. Ve sonra da diyor ki öyle de güzel, böyle de güzel, böyle de güzel. Hani sevmek bu değil mi? Bir insanın o en güzel, en tatlı yanlarını görebilmek. Sertab Erener işte bunu bu şarkıda çok güzel yapmış. Sertab Erener'den Öyle de Güzel.

Sertab Erener'den Öyle de Güzel şarkısını dinledik. Şimdi de bir başka kadın sanatçımızla Emel Müftüoğlu'yla devam ediyoruz. Bu çalacağım Emel Müftüoğlu şarkısı benim en sevdiğim şarkılardan biri. Çünkü neşe dolu, çok tatlı bir şarkı. İsmi Hovarda bu şarkının. Derseniz Hovarda ne demek? Hovarda parasını eğlenceye harcayan, gönlünce yaşayan kişi anlamına geliyormuş. Emel Müftüoğlu da bu şarkıda diyor ki, arada sırada uğra bana, hovardayım diye kıyma bana, ama oyuna gelme, dikkat et, aman aman. Böyle neşe dolu, hayat enerjisi dolu bir şarkı. Ve bir detay var bu şarkıyla alakalı. Emel Müftüoğlu söylüyor ama sözlerini de minik serçemiz Sezen Aksu yazmış. Bu iki çok başarılı kadın sanatçımız bir araya gelince ortaya böyle eğlenceli bir şarkı çıkıyor. Emel Müftüoğlu'ndan Hovarda.

0: flapsigem Plan mit Ablauf des Jahres auch schon wieder vorbei sein soll, fordert Grimm im Kölner Stadtanzeiger strukturelle Reformen. Der Tankrabatt soll Anfang Oktober in Kraft treten und den Spritpreis pro Liter um 17 Cent günstiger machen. Lea Matschulat, Nachrichtenredaktion.
1: Wer im bevorstehenden Wintersemester in Berlin, Hamburg, München oder Köln studiert, muss für ein Zimmer in einer Zweier-WG im Schnitt 692 Euro bezahlen. 23 Euro mehr als vor dem Start des zurückliegenden Sommersemesters. Das geht aus einer Analyse der Mendelssohn-Stiftung hervor. Im deutschlandweiten Schnitt ist die Miete dagegen etwas gesunken, von 512 auf 510 Euro. Und zum Fußball. In der zweiten Bundesliga hat der Tabellendritte Heidenheim auswärts bei Arminia Bielefeld 2:2 unentschieden gespielt. Hannover 96 gelang ein Heimsieg 2:1 gegen den VfL Bochum. Im dritten Sonntagsspiel gab es ein weiteres Unentschieden. Cottbus und St. Pauli trennten sich 1:1.
2: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM hava durumu.
3: Frankfurt, Offenbach ve Darmstadt'ta hava hafif yağmurlu. Frankfurt ve Offenbach'ta sıcaklık 20 derece, Darmstadt'ta 19 derece. Gün boyunca Frankfurt'ta 11 ile 21, Offenbach'ta 12 ile 20, Darmstadt'ta 11 ile 21 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
4: Hanımlar, beyler, Metropol FM'desiniz. Alize Rüzgar'ı programını dinliyorsunuz. Bu saat içinde de sizin için çok güzel şarkılar seçtim, bir araya getirdim. Neler var derseniz bir bakalım listeye bu saat için. Şimdi bir kere Alize Rüzgar'ıyla geçmişe gitmezsek, biraz nostaljik bir rüzgar almazsak olmaz. O yüzden 1977 yılından Asu Maralman'dan çok özel bir şarkı dinleyeceğiz. Ve Asu Maralman'ın ilginç hayat hikayesini biraz konuşacağız. Yine eskilerden Ajda Pekkan'dan, Ajda Pekkan'ın çok iyi bir duruş sergilediği, çok güzel bir tonu olan Yakarım Canını şarkısını dinleyeceğiz. Tabii ki Türk popunun efsane isimlerini de dinleyeceğiz. Demet Akalın var bu saatte, Mustafa Sandal var, Gençler var, Ezhel ve Aleyna Tilki var. Ve bir yandan da hem bu şarkıları dinleyip hem de biraz Berlin seçimleri konusunda sohbet ediyor olacağız. Bir yere ayrılmayın. İlk şarkımız bu saat içindeki Rabia Tunçbilek'ten geliyor. Sözü ve müziği Türk popunun efsanesi Serdar Ortaç'a ait bu şarkının ve Rabia Tunçbilek çok güzel söylüyor. Yarı çıplak.

Berlin seçimlerinden konuşuyoruz. Tüm adayların kampanyalarını dinlediğimizde şunu fark ettik ki en önemsenen konulardan biri Berlin'de konut ve kira konusu. Ben de size sordum, ister Berlinli ister başka şehirlerden tüm dinleyicilerime sordum. Dedim ki ne düşünüyorsunuz bu kira ve konut konusunda? Şimdi gelen bazı mesajlardan bahsedeyim. Bir dinleyicim Murat Bey yazmış. Diyor ki kira ve konut sorunu gerçekten çok büyük. Berlin'in dışında olan bir ev için bile 50-60 kişi sıraya giriyoruz ve yine de o ev bizim olmuyor. Bu ev ziyaretine gidip reddedilmeyi ben de çok kere yaşadım. Başıma çok geldi. Ve her seferinde de merak ediyorum. Beni niye seçmiyorlar bu eve? Acaba bu eve kim? Kim çıkıyor? Kime veriliyor bu ev diye? Ve bu durum tabii ki tüm evlere çok fazla talep olduğu için oluyor. İster istemez bir evi çok fazla insan isteyince bu iş bir krize dönüşüyor. Bence büyük şehirleri yönetmenin en büyük zorluklarından biri bu kira meselesini, konut meselesini bir düzene sokmak. Mesela başka bir büyük şehir İstanbul'da da bu durum çok fazla yaşanıyor. Kiralar artıyor, konutlar yetersiz kalıyor. Büyük şehirlerin zor yanlarından biri bu. Bu konuda konuşmaya devam edeceğiz ve önümüzdeki şarkı çalarken de sizden mesajlarınızı beklemeye devam ediyorum. Konut ve kira konusunda ne düşünüyorsunuz? Bir yere ayrılmayın.

Berlin'de bugün gerçekleşen eyalet ve ilçe seçimlerini konuşuyoruz. Bütün adayların en büyük noktalarında, en büyük vaatlerinden birinin konut ve kira krizine bir çözüm getirmek olduğunu konuştuk. Ben de Almanya'nın her yerinden beni dinleyen dinleyicilerime sordum. Dedim ki siz bu kira ve konut krizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi gelen mesajlardan bahsetmeye biraz devam etmek istiyorum. Bir dinleyicim Melek Hanım yazmış. Diyor ki Berlin'deki ev sahibim kirayı geçen yıl çok fazla arttırdı. Bu da büyük bir sorun. Evet, maalesef bu da büyük şehirlerin bir gerçeği. Evlere, bir eve bile o kadar fazla talep var ki ev sahiplerinin bir özgürlüğü oluyor. Şey diyebiliyorlar bize, iyi beğenmiyorsan çık git, bu evi kiralama o zaman diyebiliyorlar. Tabii ki eğer başınıza bu durum gelirse bunun legal bir çözümü var. Ev sahibinizi mahkemeye verebiliyorsunuz aslında. Ama benim burada yaşadığım yıllar içinde gördüğüm şey şu. Genelde bunu yaşayan, bir haksızlık yapılan kiracı mahkemeyle böyle legal işlerle uğraşmak istemediği için maalesef kira artışına göz yumuyor. Ya da bazı ev sahiplerinin saçma sapan istekleri oluyor. Bunlara kiracılar hep göz yumuyor. Ve bu gerçekten de büyük bir sorun, Melek Hanım'ın da dediği gibi. Şimdi Berlin'de bu konuda açıklama yapan partilerin farklı çözüm yolları var bu konut krizi için. Onlara bakalım. Sol Parti Die Linke diyor ki büyük emlak şirketlerinin elindeki 220 bin daireyi kamulaştıralım ve kiralara bir üst limit getirelim. Bu Die Linke'nin düşüncesi. CDU diyor ki ev inşa edelim. Tempelhof'a 21 bin tane konut yapalım. Yeşiller diyor ki boş ofisleri konuta çevirelim ve kooperatifleri güçlendirelim. AfD ise daha farklı bir bakış açısında. Onlar da diyor ki şu an var olan evler için kimlerin kiralayacağını düşündüğümüzde yerlilere öncelik verelim. Yani bu ne demek? Sosyal konut dağıtımında Berlin'de doğmuş olan ya da uzun yıllardır burada yaşayan kişilerin öncelikli olmasını istiyor AfD. Yani tüm partilerden çeşitli çözüm yolları var ama sorun aynı, sorun büyük ve değişmiyor. Bu konuda konuşmaya devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: Değerli dinleyenler, Frankfurt'un Eckenheim semtinde bir çekici firmasının iki çalışanına bir otomobili yükledikleri sırada ateş açıldı. Polis saldırının bir grup genç tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Çalışanlar olay yerinden kaçarken yara almadı. Polis saldırganları arıyor. Kuzey Hessen'daki Edermünde'de sürücü kabini bulunmayan otonom bir kamyon geceleri Lidl deposu ile market arasında yük taşıyor. Yaklaşık 500 metrelik güzergahta saatte 15 ile 25 kilometre hızla ilerleyen araç, Almanya'da bu tür bir kamyon için verilen ilk resmi izin kapsamında test ediliyor. Şimdilik bir çalışan aracı uzaktan takip ediyor. Eintracht Frankfurt, Freiburg ile 2-2 berabere kaldı. Ebnu Talip ve Burkhardt'ın golleriyle iki kez öne geçen Frankfurt, savunmadaki hatalar nedeniyle üstünlüğünü koruyamadı. Karşılaşmada takımın hücumdaki gücüne rağmen savunmada istikrar sorunlarının devam ettiği görüldü. Değerli dinleyenler, Hessen gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu saatte kira ve konut krizinden konuşuyoruz. Bir dinleyicim yazdı, Stuttgart'tan Fetih Bey. Diyor ki, acaba en iyisi ne? Ev kiralamak mı, satın almak mı yoksa buradan çekip gitmek mi? Yazmış Fetih Bey. O kadar haklısınız ki insanın kafası gerçekten karışıyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yeni bir eve mi çıkalım, ne yapalım, nasıl ödeyeceğim? Bütün bunlar herkesin aklındaki büyük sorunlar. Almanya genelinde. Başka bir dinleyicim Berlin'den Sülen Hanım yazdı. Sülen Hanım kira krizine kendi çözümünü bulmuş, kendi çözümünü getirmiş ve bunu bizimle paylaşmak istemiş. Diyor ki, Berlin merkezde yaşamak 1600-1700 Euro'dan başlıyor ve burada da bitmiyor. Bu kiraların üzerine bir de ev sahipleri için ekstra giderler var. Mesela apartmanda yaşayan ev sahipleri için aidat gideri var ya da tadilat giderleri var. Ve Sülen Hanım'a göre ev alacak kişiler, ev almak isteyen, böyle bir maddi durumu olan kişiler ev almak yerine bir arsa alıp onun içine zamanla ev yaptırmayı düşünebilirler diyor. Böylece bence de bu kira ve konut krizinden temelli kurtulmanın bir yolu açılıyor. Bu düşünmek için güzel bir şey. Arsa alabilir miyim, kendi evimi yaptırabilir miyim gibi sorular. Benim yaşımda henüz ben bunu yapabilecek bir durumda değilim ama biliyorum ki birçok dinleyicim, böyle düşüncelere sahip olan birçok dinleyicim var. Bunu duyuyorum zaman zaman. Arsa alıp ev yaptırmak üzerine. Sülen Hanım, çok teşekkür ederim bunu bizimle paylaştığınız için. Bu konuda konuşmaya devam edeceğiz. Almanya'da kira ve konut kriziyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Tüm dinleyicilerime soruyorum. Hem Berlin'den, diğer büyük şehirlerden veya diğer herhangi bir yerden düşüncelerinizi merak ediyorum. Mesajlarınızı bekliyorum.

0: Ya Hüseyin, senin dükkan ne güzel olmuş. Malın kaliteli, fiyatların süper. Vallahi helal olsun sana. Dört dörtlük iş yapmışsın.
1: Ya sorma Çetin abi ya. Bunu bir de herkes bilse. Her saat on binlerce insana en kolay ve en etkili şekilde ulaşın. Frankfurt, Hanau, Offenbach, Darmstadt ve Friedberg bölgesinde Özlem Bitir size yardımcı oluyor. 0151 111 515 60
2: ya da reklamlarınız için metropolfm.de sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
4: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
5: Hanımlar, beyler, Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Bir yandan bana yazdığınız mesajları okuyorum. Bunlara birazdan geri dönüş yapacağım. Ve şimdi Mustafa Sandal'la devam ediyoruz. Bu şarkı Mustafa Sandal'ın yepyeni şarkısı. Mustafa Sandal pop müziğin tabii ki de artık bugün günümüzde efsane isimlerinden biri. Türk müziğinin en unutulmaz isimlerinden biri. Ve geçen ay çıkardığı bu yeni şarkıyla bize ne kadar yetenekli bir sanatçı olduğunu bir kere daha hatırlattı. Ne yapsa güzel olan bir isim Mustafa Sandal. Geliversen.

Mustafa Sandal'dan Geliversen şarkısını dinledik. Şimdi de yine Türkiye'nin en özgüvenli, en güçlü sanatçılarından biriyle Ajda Pekkan'la devam ediyoruz. Ajda 50 yıldan uzun zamandır kariyerinde hep dimdik duran, böyle hep meydan okuyan bir sanatçı. Hiç teslimiyeti olmayan biri. Bu şarkıda da tam kendi gibi böyle dimdik bir ayrılık şarkısı yapmış Ajda. Diyor ki bu şarkıda, yakacağım senin canını, pişman olacaksın. Harika bir şarkı, çok da güzel demiş. Ajda Pekkan'dan Yakarım Canını.

Ajda Pekkan'dan Yakarım Canını'yı dinledik. Şimdi de Ezhel'den bir şarkıyla devam ediyoruz. Ezhel'i ben çok seviyorum, çok daha hevesle takip ediyorum. Çünkü onun şarkıları hem ses ve müzik olarak bence çok başarılı, hem de sözlerine dikkat ederek dinlediğimizde Ezhel'in ne kadar iyi bir söz yazarı olduğunu görüyoruz. Şimdi çalacağım şarkısında da Ezhel aşkta yaşadığı hayal kırıklıklarından bahsediyor ve diyor ki kim beni benim için sevebilecek? Hatta artık aramaktan da yorulmuş aşkı. Olur ya, hepimize olur bu. Aşkı aramaktan bazen bıkarız, deriz ne olacaksa olsun. Ezhel de bu şarkıda ruh eşine sesleniyor ve diyor ki artık sen gel beni bul, ben seni bulamıyorum. Bu hepimizin zaman zaman hissettiği hissi şimdi de Ezhel'den dinliyoruz. Ezhel, bul beni. Çok

Ezhel'den Bul Beni şarkısını dinledik. Şimdi bu saatin son şarkısını çalacağım sizin için. Çok özel bir şarkı seçtim son şarkı olarak. Alize Rüzgarı'yla sizi geçmişe götüreceğim. 1977 yılından Asu Maralman'dan bir şarkı dinleyeceğiz. Ve bundan önce biraz Asu Maralman'dan bahsetmek istiyorum. Çünkü Asu Maralman hem Türk müziğinde yeri çok büyük olan bir sanatçımız ve ilginç de bir hayat hikayesi var. Asu Maralman İstanbul'da varlıklı bir ailede doğuyor ve çocukluğu boyunca ailesi tarafından ona hem şan eğitimi hem de piyano eğitimi verilmiş ve ailesi onun için opera sanatçısı olmasını istiyormuş. Böyle bir hayal kurmuşlar. Ama Asu gençliğinde evden kaçıp kaçıp düğün salonlarında, gazinolarda şarkılar söylüyormuş. Böyle asi biri. Asu Maralman asi bir sanatçımız. Ve sonra bir noktada yolu Zeki Müren'le kesişiyor ve birlikte çalışmaya başlıyorlar. O günden sonra da zaman içinde artık Asu Maralman Türk müziğinde bir efsane haline geliyor yıllar içinde. Bir başka detay da var onunla ilgili. Asu Maralman'ın gerçek ismi aslında Silva Bursalı oğluymuş. Ama ilk planı çıkaracağı zaman plakçı demiş ki bu ismini değiştirelim. Çünkü Silva ismi yabancı ismi gibi duyuluyor. Bu senin başarılı olmana engel olur. O yüzden de Asu Maralman ismini seçmişler. Ve yıllar yıllar sonra Asu Maralman bir röportaj veriyor. Bu olayı anlatıyor, ismini değiştirmesini. Ve diyor ki ben ismimi çok seviyorum ama beni bu isim çok yordu. Çünkü özellikle soy ismi Maralman'ı kimse doğru söyleyemedi yıllar boyunca diyor. Böyle müziğe adanmış upuzun bir hayat hikayesi. Ve Asu Maralman hala aramızda, şu an 78 yaşında ve Londra'da yaşıyormuş. Onun en güzel, en efsane şarkılarından birini dinleyeceğiz şimdi. Asu Maralman'dan Bal Gibi Olur.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Jan Henner Reitz.

Faruk Sabancı ve Sena Şener'den Gurbet düetini dinledik. Şimdi yine bir o kadar güzel kıpır kıpır bir başka düetle devam edeceğiz. Bu düet Sibel Can ve APO'dan bence birbirine çok yakışmış bir ikili bu. Sibel Can bu şarkıda her zamanki gibi neşe dolu, enerjik, kıpır kıpır. Ve APO da bir o kadar özel bir sanatçımız. APO Afgan ve Türkmen kökenli, bu kültürlerden beslenerek büyümüş bir sanatçımız ve şu an yaptığı müzikte bu beslendiği tüm kültürleri bir araya getiriyor. Kendine has çok güzel bir tarzı var APO'nun. Bu şarkıda da Sibel Can'la bir araya gelince ikisi bir ortaya harika bir şey çıkarmışlar. Benim için son yılın yine en güzel, en çok dinlediğim şarkılarından biri bu. Sibel Can ve APO'dan Kıyamam.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır.
1: Elif Buse Doğan'dan bu yılın en güzel şarkılarından biriyle devam ediyoruz. Bu yılın en beğenilen, en çok dinlenen bir başka şarkısı. Bu şarkıda Elif Buse Doğan aşkı anlatıyor, aşktan bahsediyor. Diyor ki, gündüzleri neyse tamam da geceleri hep yangın yeri. Ya ne güzel demiş, hani o his vardır ya, böyle gündüzleri işimize gücümüze bakarız. Ama gece olduğunda, özellikle de böyle biraz kalbimiz kırıksa, bir burukluk varsa içimizde, o gece olunca bize bir hüzün gibi iner, böyle çöker. İşte Elif Buse Doğan bu şarkıda tam bu hissi anlatıyor. Dinliyoruz Elif Buse Doğan'dan Yangın Yeri.

Hanımlar, beyler, şimdi Alize Rüzgarı'yla 2000'li yılların başına gidiyoruz. Serdar Ortaç'tan bir şarkı çalacağım. Bu şarkı Serdar Ortaç'ın 2004 yılında çıkardığı Çakra albümünden ve bu albüm Türkiye'de çok beğenildi. 2004 yılının hatta en çok satan albümü oldu. Şimdi de sizin için bu albümden benim en sevdiğim şarkıyı çalacağım. Canıma Minnet şarkısı. Bu şarkıda Serdar Ortaç her zamanki gibi, her zamanki enerjisiyle böyle biraz isyankar, biraz sitemkar bir aşktan, ayrılıktan bahsediyor. Diyor ki, yazdığım mektupları teker teker yakacakmış, çektiğim mesajları okumadan atacakmış, dönüp özür dilersem belki huzur bulacakmış, aman hiçbir şey bulma, canıma minnet. Çok güzel demiş, çok güzel bir şarkı. Serdar Ortaç'tan Canıma Minnet.

Serdar Ortaç'tan Canıma Minnet şarkısını dinledik. Şimdi de yine Türk pop müziğinin bir başka efsanesi Mustafa Sandal'la devam ediyoruz. Bu şarkı Mustafa Sandal'ın şarkısı ama Mustafa Sandal söylemiyor burada. Çünkü bu şarkı Mustafa Sandal için yapılmış olan Saygı Gecesi'nden bir performans. Bu Saygı Gecesi nedir derseniz, bu bir konser serisi. Birkaç ayda bir çeşitli sanatçılar için yapılıyor. Mesela Ceza için yapıldı, Mor ve Ötesi grubu için yapıldı. Bu en son yapılanı da Mustafa Sandal için yapıldı. Ve genç sanatçılar bu gecede Mustafa Sandal'ın artık günümüzde efsane olmuş, efsane denilecek şarkılarını yeniden yorumladılar. Bu çalacağım şarkı da onlardan biri. Mustafa Sandal'ın harika şarkısı, adı İntikam'dı'yı Afra'dan dinliyoruz.

Hanımlar beyler, Alize Rüzgarı programına süperstar Ajda Pekkan'la devam ediyoruz. Bu benim en sevdiğim Ajda şarkısı. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Bir numara benim için bu şarkı. Bu şarkı 1983 yılında çıkan efsane albüm Süperstar'dan geliyor. Diyor ki Ajda bu şarkıda: olmaz artık, kapı açık, arkanı dön ve çık. Böyle net olmayı, kararlı olmayı, hayata böyle yepyeni bir sayfa açmayı anlatan harika bir şarkı. Berlin Schöneberg'den dinleyicilerim Güler Hanım ve Gültekin Bey çifti için gelsin. Ajda Pekkan'dan bambaşka biri.

Sen Taşçı'dan Gidişat şarkısını dinledik. Şimdi de Blok 3 ile devam ediyoruz. Geçen hafta Blok 3 büyük bir başarıya imza attı. Türkiye'nin bu yaz boyunca en çok dinlenen şarkılarının listesi yayınlandı geçen hafta. Ve listede ilk 10 şarkı arasında Blok 3'ten 4 tane şarkı var. Bakın ilk 10'un 4'ünü Blok 3 yapmış. Bu çok büyük bir başarı. Blok 3'ün ne kadar genç olduğunu, kariyerinin başında olduğunu düşününce insan diyor ki evet, demek ki bu kişinin iyi bir yolu var sanat dünyasında. Ben Blok 3'ün bu şarkısını, Kayıp Kalp şarkısını çalacağım. Bu şarkıyı da çok beğeniyorum. Bu şarkının içinde olduğu Kayıp Persona albümünü de çok beğeniyorum. Bu konuda Blok 3 birçok röportaj yaptı. Bu albümde ne anlattığını açıkladı bize. Diyor ki bu albüm, Kayıp Persona albümü, ünün, şöhretin arkasında yatan gerçek karakterini anlatıyormuş Blok 3'ün. Yani onun için kendi kendine yaptığı bir içsel hesaplaşmaymış. Ve gerçekten de çok dürüstçe yazılmış, çok açık sözlü, açık gönüllü, güzel bir albüm bu. Şimdi de bu albümden benim favori şarkılarımdan biri, bu yaz Türkiye'nin en çok dinlenen 4. şarkısını dinliyoruz. Blok 3'ten Kayıp Kalp.

0: Metropol FM'de
1: Oksijen. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
0: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

Sevgili dinleyiciler, ben Alize, Berlin'deki stüdyomuzdan sizlere sesleniyorum ve Alize Rüzgarı programını dinliyorsunuz. Saatlerimiz 18 olmak üzere ve bugün yayına biraz daha devam edeceğim. Çünkü saat 18'de, yani tam 2 dakika sonra Berlin'de sandıklar kapanıyor. Yani bu seçimi de neredeyse bitirdik denilebilir, ucuna geldik. Seçim sonuçları açıklanmaya başladıktan sonra, biraz şekillendikten sonra haber editörümüz Mustafa Kayabaşı burada bizimle olacak. Onunla seçimlerle ilgili bir sohbet edeceğiz. Bir yere ayrılmayın, yayınımıza devam ediyor olacağız.

Sevgili dinleyiciler, ben Alize. Berlin'deki eyalet meclisi ve ilçe meclisi seçimlerini konuşuyoruz. Sandıklar saat 18'de kapandı. Yani yaklaşık 20 dakikadır kapalı sandıklar. İlk sonuçlar gelmeye başladı yavaş yavaş. En yeni verilere göre şu an için Sol Parti, yani Die Linke, %24,5'la ilk sırada. İkinci parti CDU %20 ile Die Linke'yi takip ediyor. Üçüncü sırada da %16 ile şu an için AfD var. Buradan şunu da eklemek istiyorum. Metropol FM Instagram sayfamızda son paylaşımlarımızda görebilirsiniz bu videoları. Haber redaktörümüz Ferhat Poye son haftalarda bu seçim için çok çalıştı. Çok büyük bir emek verdi ve 5 partinin adaylarıyla çok güzel röportajlar yaptı bizim için. İzlemek için Instagram sayfamıza bakabilirsiniz. Sonuçlar açıklandıkça sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Bir yere ayrılmayın. Şimdi Erkin Koray'dan harika bir şarkıyla devam ediyoruz. Senden başka kimse yok içimde.

0: Ya Hüseyin, senin dükkan ne güzel olmuş. Malın kaliteli, fiyatların süper. Vallahi helal olsun sana. Dört dörtlük iş yapmışsın.
1: Ya sorma Çetin abi ya. Bunu bir de herkes bilse. Her saat on binlerce insana en kolay ve en etkili şekilde ulaşın. Frankfurt, Hanau, Offenbach, Darmstadt ve Friedberg bölgesinde Özlem Bitir size yardımcı oluyor. 0151 111 515 60
2: ya da reklamlarınız için metropolfm.de sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Hanımlar beyler, Berlin'deki eyalet meclisi ve ilçe meclisi seçimlerini konuşuyoruz. Sandıklar saat 18'de kapandı, neredeyse bir saat oldu. Sonuçlar da artık yavaş yavaş açıklanmaya başlandı. Şu an stüdyoda haber redaktörümüz Mustafa Kayabaşı benimle. Hoş geldin Mustafa.
1: Hoş bulduk Alize.
0: Evet, sence Berlin seçimleri nasıl geçti? Bizim için biraz bahsedebilir misin seçimlerden?
1: Tabii ki. Berlin seçimlerinde herhangi bir büyük bir olay yaşanmadı. Yani huzurlu bir seçim oldu diyebilirim. Seçime katılım oranı geçen seçimlere göre çok yüksekti. %58,2 katılım yaşandı. Bir önceki seçimde bu oran %48,8 seviyesindeydi.
0: Evet, bu seçimlerde Berlin'de bir ilk olmuş ve ilk kez duyduğumuz kadarıyla 16-17 yaş arasındaki seçmenler de oy verebilmiş. Belki bunun da bu yüksek katılımda bir etkisi olmuştur. Çünkü genç nesil bayağı sesini duyurmaya da niyetli.
1: Kesinlikle, aynı zamanda çok rekabetçi bir seçim oldu. O da etkilemiş olabilir.
0: Evet, doğru söylüyorsun. Peki ikinci sorum sana. Şu an için seçim sonuçları nasıl görünüyor? Hangi parti oylarını arttırdı? Hangi parti azalttı? Bize neler söyleyebilirsin?
1: Tabii şimdi ya kesin olmayan seçim sonuçlarından bahsedebiliriz burada. Çünkü sayımlar devam ediyor. Birinci parti olarak Sol Parti %24,8 oy oranına ulaştı. Elif Eralp'in partisi ve en çok oyunu artıran parti de Sol Parti oldu. 12,6 puan oyunu artırdı. Onun arkasında şu andaki aslında iktidarda olan CDU var. CDU %20 oy aldı. AfD'nin oyu çok merak ediliyordu. AfD %15,7 oy aldı ve oylarını 6,6 puan artırmış oldu. Yeşiller %15, SPD %12, BSB'de %5 ile mecliste girdi. FDP ise %2,5 oy alarak %5'lik seçim barajının altında kaldı ve mecliste giremedi.
0: Anladım. Bu durumda bir koalisyon olma ihtimali var gibi görünüyor. Hangi koalisyon ihtimalleri yüksek görünüyor sence?
1: Evet, hiçbir parti tek başına meclisteki çoğunluğu sağlayamıyor. Bu yüzden mecburen bir koalisyon olmak zorunda. Ve burada bazı şeyler var. Mesela CDU, Sol Parti ve AfD ile koalisyon yapmayacağını önceden açıklamıştı. Aynı zamanda diğer bütün partiler de AfD ile koalisyona sıcak bakmıyor. Bu durumda da üçlü bir koalisyon ihtimali ortaya çıkıyor. Bu da Sol Parti, SPD, Yeşiller koalisyonu olabilir veya CDU, SPD ve Yeşiller koalisyonu olabilir.
0: Anlıyorum. Peki sandıklar artık açılalı bir saat oldu. Seçim sonuçlarına şimdilik gelen tepkiler nasıl?
1: Başbakan Friedrich Merz'in bir açıklaması oldu. Merz, Berlin'deki seçim sonuçlarını makul bulduğunu söyledi. Almanya'nın ekonomik dönüşüm ve siyasi güvensizlikle karşı karşıya olduğunu belirtti ve reformların ertelenemeyeceğini söyledi.
0: Çok teşekkür ederiz. Ben Alize ve yanımda haber redaktörümüz Mustafa Kayabaşı. Birazdan şu an zirvede olan parti Die Linke'nin adayı Elif Eralp'in hayatından bahsedeceğiz. Çünkü o da bizlerden biri. Bizimle kalın.

Sevgili dinleyiciler, Metropol FM'desiniz. Ben Alize. Şu an Berlin'deki eyalet meclisi ve ilçe meclisi seçimlerini konuşuyoruz. Sandıklar kapanalı 1 saat 17 dakika oldu ve seçim sonuçlarına yeni bir güncelleme geldi tekrar. Şu an için Elif Eralp önderliğindeki Linke %24.9'la birinci sırada. Elif Hanım, şu anki sonuçlara baktığımızda Berlin'in ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olacak gibi duruyor. Biraz o yüzden ondan bahsedelim. Elif Eralp 1981 yılında Münih'te doğuyor ve Hamburg Üniversitesi'nde hukuk eğitimi almış. Mesleki eğitimi sırasında da Hamburg'daki mahkemelerde, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nde ve Kanada'daki Alman Büyükelçiliği'nde görev yapmış. 2010 yılında Berlin'e taşınıyor ve Linke'nin hukuk politikaları alanında çalışmaya başlıyor. Bugün yaşanan bu seçimlerde de Elif Eralp Linke'nin başbakan adayı olarak yarıştı. Şimdi kampanyasından bahsedelim biraz Elif Eralp'in. Kampanyasının merkezinde Berlin'deki konut ve kira politikaları yer alıyor. Elif Eralp bu seçim kampanyası boyunca çok kere bunu ifade etti. Diyor ki büyük konut şirketlerinin kamulaştırılması için çalışacağız biz Linke olarak. Ve aynı zamanda Berlin'de herkes için yaşamın kolaylaşması, göçmenlerin Almanya'da eşit haklarla yaşayabilmesi ve gençlerin desteklenmesi gibi sosyal konulara odaklanıyor. Aynı zamanda uzun zamandır da göç ve ırkçılık ve ayrımcılığa mücadele konularında çalışmalar yapıyor Elif Eralp. Bu tutumu yüzünden de Elif Eralp uluslararası haberlerde New York'ta bu yılın başında göreve gelen belediye başkanı Zohran Mamdani ile sık sık karşılaştırılıyor. Çünkü iki politikacı da vaatlerinde halkın refahını ve sosyal konuları ilk sıraya koyuyorlar.

de, Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınlar değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzı Metropol FM streamleriyle 7/24 sizinle. Haberler mi? Almanya, dünya ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz indirin.

0: döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin.

0: Ya Hüseyin, senin dükkan ne güzel olmuş. Malın kaliteli, fiyatların süper. Vallahi helal olsun sana. Dört dörtlük iş yapmışsın.
1: Ya sorma Çetin abi ya. Bunu bir de herkes bilse. Her saat on binlerce insana en kolay ve en etkili şekilde ulaşın. Frankfurt, Hanau, Offenbach, Darmstadt ve Friedberg bölgesinde Özlem Bitir size yardımcı oluyor. 0151 111 515 60
2: ya da reklamlarınız için metropolfm.de sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
4: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
5: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Ya Hüseyin, senin dükkan ne güzel olmuş. Malın kaliteli, fiyatların süper. Vallahi helal olsun sana. Dört dörtlük iş yapmışsın.
1: Ya sorma Çetin abi ya. Bunu bir de herkes bilse. Her saat on binlerce insana en kolay ve en etkili şekilde ulaşın. Frankfurt, Hanau, Offenbach, Darmstadt ve Friedberg bölgesinde Özlem Bitir size yardımcı oluyor. 0151 111 515 60
2: ya da reklamlarınız için metropolfm.de sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
4: Metropol FM.

0: Ya Hüseyin, senin dükkan ne güzel olmuş. Malın kaliteli, fiyatların süper. Vallahi helal olsun sana. Dört dörtlük iş yapmışsın.
1: Ya sorma Çetin abi ya. Bunu bir de herkes bilse. Her saat on binlerce insana en kolay ve en etkili şekilde ulaşın. Frankfurt, Hanau, Offenbach, Darmstadt ve Friedberg bölgesinde Özlem Bitir size yardımcı oluyor. 0151 111 515 60
2: ya da reklamlarınız için metropolfm.de sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
4: Metropol FM.

olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim, hadi olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun.

acımasız olma, şimdi bu kadar. Dün gibi, dün gibi çekip git.

Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 24'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.